Oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka nso bi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o onu kofa wa sayem ba onu arana beyo